0: Van.
1: Gay.
2: Fucking slaves.
3: Yazık mı?
0: Lube it up.
4: My ass.
3: Yes, Demetrika.